0: Ay ya.
1: Evet. Tersa. Karşına. Güneşine. Kusun. Kusun. Kusun. Kusun. Kusun.